0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş. Duru baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
6: Cinevizyon. Radyo ve

من هر توم دوید و ای وای ستای بپای زیو بیر پرداشت و پرچه و بیر

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Radio Veng.
1: Ava süse, ava süse, ava süse. Cemidi, cemidi, ava hayat, ava hayat. Hele bir şey, hele bir şey. Var keke, var keke, ava süse. Hele bir şey, hele bir şey. Ava süse, ava süse.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Mahmut veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Sevkina, dazda zere beri balam serine Sengu beri bedene beri balam Bicilu jargane beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eczir'i Ez hayran dengesi
0: Dengesi Dengi damar çadıkçe Kalkin o Bebek o tek mekanik anabı Hamisin

عائز ثانية كجبري بالمخرب البخت تمات

Hivanum, berivane gutip, gel bine kedume ki hane kanuna kırdiyan. Şivali cere gutip, heceti hava kiskana, ye berivanana, ye feryana, ye jinkana. Heke dayika tegu, babi tegu, tibuci, zikaj beri genatip, beca yadi babo, prebe, meşkam kadya, şirem rıca, belvali. Tari vali, esbe vali, belvali. Zuzane mala babi beri balanıp kerengem Avza kirasırı mala babi beri bana Sebi avri ışk edip Ye evini edip Ye malkıra binedip Şivano deve kabiz Gerzelan berde Feziyel mi derenge beri bana Tarifaneyim

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mapey hakikati de bir çapemeni azadi de yenete et. Seba ke mamusa anter yaz bikeri, keda rojneme geriye bimojne, u halatane emsari brisne u ayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye musa anteriye hirusu hireyini vrazene. Beş tarihe şima yonu merasimi de ma baksa var bikeru. Tarih 23 Eylül 2026, roce çarşeme, saat Hevteşani, ca Merkezi Kültürü Kongre ya Çant Amedi. Dernege rojnemegerane Dicle Fırati.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, Duru Baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adanda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Babi Hüseyin. Wa Babi Hüseyin. Kara Bruni ka. Tijve khawetir nab mala va o.
1: Aa, o çet khur çu.
0: Kadis kara jwe bin bareke. Jape khur lekhi az ajzin.
1: Te bizdiri.
0: Ari az bizdirim.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی هیجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در روجنمه گری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روجنمه گری ین موسا انتر لداردخن دو مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جیه نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته
3: موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیروکا آبی انتر
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu eş sözcüsü Heval Dilbahar, anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitimin mümkün olduğunu ve devlet tarafından iyi niyet ortaya konulması durumunda 2-3 yılda eksikliklerin giderilip okullarda Kürtçe eğitimin verilebileceğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecinin toplumsallaşması için Abdullah Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen avukat Ruşat Özgökçe, Abdullah Öcalan'ın komisyonda görevlendirilip çalışma koşullarının İmralı cezaevi rejimine bağlı bırakılması müzakere hukukuna aykırıdır dedi. Çerçeve yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini belirten ÖHD eş başkanı Serhat Çakmak, siyasi tutsakları ziyaret ettiklerini belirterek bizler ÖHD olarak tüm başvurularımızı yapmaya hazırız dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesine ilişkin Rudova yaptığı açıklamada ABD, Irak-Kürdistan bölgesinin güçlü ve dirençli olmasını destekliyor açıklaması yaptı. AKP Meclis Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, çözüm süreci kapsamında mecliste kurulacak izleme kurulunun gerektiğince yasal düzenlemeler yapacağını belirterek ilk somut sonuçları yakın zamanda bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor dedi. Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte İran'a gidiş ve geliş yönlü uçuşlarını iptal etti. Gazeteci Seyit Evran'ın yaşamını yitirmesinin yıl dönümüne dair açıklama yapan DFG, anısını yaşatmak, bıraktığı gazetecilik mirasına sahip çıkmak ve hakikati savunmaya devam etmek bizler için bir sorumluluktur dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimin bir gece ansızın gelebiliriz veya füzelerimiz Atina'ya kadar ulaşabilir türdeki açıklamalarla kışkırtıldığını belirten gazeteci Konstantinidis, Yunanistan savaş istemiyor dedi. Marmara Cezaevi'nde açlık grevindeki Taceddin Erol Şahin ve 4 tutuklunun kamera kapattıkları gerekçesiyle gardiyanların saldırısına uğradığı belirtildi. Açlık grevindeki tutukluların avukatı Ulaş Can, olaya ilişkin Marmara Cezaevi suç işlemekten çekinmiyor dedi. Adalet Bakanlığı önünde 11 gündür nöbet tutan Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden aileler nöbetlerini sonlandırdı. Platform üyeleri dün akşam saatlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Başkanlığındaki heyetle görüştü. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe 3 yol kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaralıların olduğu bilgisi de paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Kulp'un Çıksa Mahallesi'nde yapılmak istenen GES projesine karşı 47 gündür çadır nöbetinde olan yurttaşları ziyaret eden Ahmet Büyükşehir Belediyesi eş başkanları ve DEM Parti Ahmet Milletvekili Adalet Kaya, projeye karşı yurttaşların mücadelesini destekleyeceklerini dile getirdi. İstanbul Avcılar'da Ekin Kültür ve Sanat Komünü'nün yeni dönem kayıtları başladı. Komün üyesi Hüseyin Feles, özellikle Kürt gençlerine kültürlerine sahip çıkma ve beraber dilimizi ve kültürümüzü yaşatalım çağrısı yaptı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı. Brent petrolün varil fiyatı %0.2 artışla 100.57 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü petrolü ise %0.02 artışla 95.80 dolar oldu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. ABD Kongre üyesi Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü desteklediğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. İngiltere Başbakanı Burnham, Yemen'deki Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamasına onay verdi. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta Suriyeli topluluklarla ülkenin geleceği ve yeniden inşa sürecini görüştü. Irak Başbakanı Ali Zeydi ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta grupların silahsızlanması görüşüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, BM Genel Kurulu için New York'a gitti. Arakçı, öncelikli hedeflerinin İran'ın çıkarlarını BM kürsüsünde savunmak olduğunu söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 33 derece, Van 24 derece, Urfa 35 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 35 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 33 derece. Döviz kurları: Dolar 48.82, Euro 56.01, gram altın 6.815 TL. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu eş sözcüsü Heval Dilbahar, anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitimin mümkün olduğunu ve devlet tarafından iyi niyet ortaya konulması durumunda 2-3 yılda eksikliklerin giderilip okullarda Kürtçe eğitimin verilebileceğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecinin toplumsallaşması için Abdullah Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen avukat Ruşhat Özgökçe, Abdullah Öcalan'ın komisyonda görevlendirilip çalışma koşullarının İmralı cezaevi rejimine bağlı bırakılması müzakere hukukuna aykırıdır dedi. Çerçeve yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini belirten ÖHD eş başkanı Serhat Çakmak, siyasi tutsakları ziyaret ettiklerini belirterek "Bizler ÖHD olarak tüm başvurularımızı yapmaya hazırız." dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesine ilişkin Rudova yaptığı açıklamada ABD, Irak-Kürdistan bölgesinin güçlü ve dirençli olmasını destekliyor açıklaması yaptı. AKP Meclis Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, çözüm süreci kapsamında mecliste kurulacak izleme kurulunun gerektiğince yasal düzenlemeler yapacağını belirterek ilk somut sonuçları yakın zamanda bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor dedi. Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte İran'a gidiş ve geliş yönlü uçuşlarını iptal etti. Gazeteci Seyit Evran'ın yaşamını yitirmesinin yıl dönümüne dair açıklama yapan DFG, anısını yaşatmak, bıraktığı gazetecilik mirasına sahip çıkmak ve hakikati savunmaya devam etmek bizler için bir sorumluluktur dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimin bir gece ansızın gelebiliriz veya füzelerimiz Atina'ya kadar ulaşabilir türdeki açıklamalarla kışkırtıldığını belirten gazeteci Konstantinidis, Yunanistan savaş istemiyor dedi. Marmara Cezaevi'nde açlık grevindeki Taceddin Erol Şahin ve 4 tutuklunun kamera kapattıkları gerekçesiyle gardiyanların saldırısına uğradığı belirtildi. Açlık grevindeki tutukluların avukatı Ulaş Can, olaya ilişkin "Marmara Cezaevi suç işlemekten çekinmiyor" dedi. Adalet Bakanlığı önünde 11 gündür nöbet tutan Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden aileler nöbetlerini sonlandırdı. Platform üyeleri dün akşam saatlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Başkanlığındaki heyetle görüştü. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe 3 yol kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaralıların olduğu bilgisi de paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Kulp'un Çıksa Mahallesi'nde yapılmak istenen GES projesine karşı 47 gündür çadır nöbetinde olan yurttaşları ziyaret eden Ahmet Büyükşehir Belediyesi eş başkanları ve DEM Parti Ahmet Milletvekili Adalet Kaya, projeye karşı yurttaşların mücadelesini destekleyeceklerini dile getirdi. İstanbul Avcılar'da İkin Kültür ve Sanat Komünü'nün yeni dönem kayıtları başladı. Komün üyesi Hüseyin Feles, özellikle Kürt gençlerine kültürlerine sahip çıkma ve beraber dilimizi ve kültürümüzü yaşatalım çağrısı yaptı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı. Brent petrolün varil fiyatı %0.2 artışla 100.57 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü petrolü ise %0.02 artışla 95.80 dolar oldu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. ABD Kongre üyesi Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü desteklediğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. İngiltere Başbakanı Burnham, Yemen'deki Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamasına onay verdi. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta Suriyeli topluluklarla ülkenin geleceği ve yeniden inşa sürecini görüştü. Irak Başbakanı Ali Zeydi ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta grupların silahsızlanması görüşüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, BM Genel Kurulu için New York'a gitti. Araghchi, öncelikli hedeflerinin İran'ın çıkarlarını BM kürsüsünde savunmak olduğunu söyledi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 33 derece, Van 24 derece, Urfa 35 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 35 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 33 derece. Döviz kurları: Dolar 48.82, Euro 56.01, gram altın 6.815 TL. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş. Duru baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Pe hakikati de vire çapemeni azadi de yenete et. Seba ke man Musa anter yaz bi kere, keda rojneme geriye bimojne, u halatane emsari birisne vayrane ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa anteriye hirusu hireyini virazene. Beş tarihe şima yonlu merasimi de ma baksa var bi kero. Tarih 23 Eylül'i 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, Ca Merkezi Kültürü Kongre Yaçant Amedi Dernege Rojne Megerane Dicle Fırati.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: What happened? Someone hurt my mommy.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
5: You guys see that weird ice cream man today?
6: What do you mean weird?
5: Like he was following me. Is everyone sick or something?
4: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
7: Sinevizyon. Radyo Wayne.

0: Merkez Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi xeberan dinleyen ve neşmadi. Hemsereki Komisyonu Zuan Kültür U Hüneri Partiya Demi Heval Dilbahar Diyarkert Piştibistan Rahata Üniversite Perverdi Kurtki Mümkünü U Eke Devleten Yete Kuvuş Bimojno Dehire Sarande Kemani Yeni Veratış U Mektebande Perverdi Kurtki Yeni Dayış. Avukat Rojhat Üzgök Çeyvat Sebake prosesi açtı u Cemaati Demokratiki Cemaati de Beru Paştayış Gani Şerte Abdullah Öcalan'ı Beri Başkerdiş Uvat Sebake Abdullah Öcalan komisyonda Beru vazifedar kerdiş u Şerte Eye Xabatane rejimi zindani İmralira Beri Verdayış Vera Hukuki Müzakereyi Hemsereki OHD'yi Serhat Çakmak'ı Diyarkert Gani Kanuni Çerçeva Tevleski Berucu Ardış Diyarkert'ke işi ziyareti tepişteyen siyasiyan uvat Masayı OHD'yi sebap eri müracaatan amedeyi. Vezareti Kari Teberi Deya'yı derhaka yevkerdişi hezani peşmergeyende Rudaviri Aşkere'yi de uvat Deya Sebake Herima Kurdistan'ı Irak'ı Kavin U Mukavemet Darbo Paştayış Danu. Serek Vekili Gruba Meclisi AK Parti Abdülhamit Güde Diyarkert Çerçeve Prosesi Çareseri de heyeti çimdariyo ke do mecliste berur onayış vaktu ke lazmi bivino do rezikname kanunizi bikeru uvat neticeyani verniyani somutan nizdi de paveni. Serek Omar Recep Tayyip Erdoğan ivat perodayı şer u krizike maheri mahu u seran seri dünyada cidir rebriye lazımya diyalogik nizdi mabene Türkiye u devleti yevbiyaya de veceni ortaya. Vezareti Adaleti Aşkera Ker Çarçöğe Cipersa Şifoni de muamele 1 milyar lira yöke bankaya sermaye gozariya hedefi vazeno Swiss kuitire bişravo hete masakira amevindarna iş. Türk Hava Yolları, Ajet U Pegasus'i bir kevtişi faaliyeti ambargoyu deyayı vera İran'ı raddıma faaliyeti huye seferani şi şu ameyişi İran'ı iptal kert. DFG'yi sergi rakıştışı rojname gersit evrani de eşkereyi da uvat, seba virardeyi ey bideci uyayış, mirasi ey rojname gerere vayrvec yayış, upa ütüşü hakikate sebama berpirsiyari keo. Sereka Şaha Eğitim Seni Zeliha Danieli Diyarkert Rizikname Yıkıncandır Vaştışı Kontrolü İdare Kariye Seri Kıncani Mamosteyani Cinyan'de Do Problemik Frazno Uvat No Rizikname Do Aramya Habate Hrapı Kero. Kazaya Plemurya Dersimide Deva Doğan Pınari'de HDU Heştay Hırısareka Alzheimer Bı Bani Hıravecia Unasani Ey Eyra Haberani Grevti Rasha Merkezi Leski Vengdayişi Sevdu Esiri Nakıl Kerdi Ekibaneke Arazi Kontrol Kerdi Diyar Kerdi HD Devera 20 Kilometre Duri Nevalik Deyo HDU Ke Hete Ekibana Ame Grevtiş Seba Kontrolü Veşiye Berdiya Neveşhane Vareye deva Ulderya Merkezi Çevlik'te Plan Benoke Santrali Hizi Roje Biro Runayış. Geso Depo Kerdişi Çayöke Heti Şirketi Anonimi E Anadolu Enerji Gaz Sanayi U Ticareti Rayanu Plan Kerdiş Dobe Hizi Yevindes Nokta Pancas Biro Runayış. Amediyar Kerdiş Seba Gesoke Vareye Şiyes Nokta Pancas İre Hektari De Yanu Plan Kerdiş Prosesi Çedi Amedes Be Kerdiş. Meclisi ve şirket karanu asayişi xabate humara kesaneke Eylül'e 1025'nere hatta tabağa 1026'ne dünyayı xobedenayı cimatire aşkara kerd. Listeyake heti isi gira amevla kerdişte rahade şiş tutan dünyayı xobedenayı. Cini Sudani diyalogike Armancı inan diyar kerdişi ameyohi velati upeni ardışı şeriyo vaştışı hemkarik rastayın keni cini vazeni mekanizmayı karardayışım yani prosesi açtiye de rolik aktif bigire. Goştari Azizi Mame Peyni haberanıhu bimani veşide.
1: Radyo ve...

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دی گیجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا ان ترزیندی به هیلن که در روجنمه گری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روجنمه گری ین موسا ان تر لداردخن دو مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته
6: موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیدی روکا آبی انتر
0: رکلامları دینلediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş Lilisa'ya tekniki u pişeyi ya Anadolu ince üzmez Ali Nahçaya Turgutlu ya Manisa'yı evi şeker çektari pekat Ligori Agahin aveli keseke gumambar Leber dibistane bisedemeke kuhe na yezanin biçekele der dore reşant Değeri şeyde yazda xoancakar birindar bun u dujuvan bigrani birindarın erişkar he öye pazdesali ligelde bav u bapire xo hatın binçafkırın Dersenle dibistane jubo rojeke hatın ravestandın u vazarata perverdehiyan Neçeveyi Ragihantku se müfettiş şibo bir yere hatına ektar kırın. Veziri Parverdehiya Neçeveyi Yusuf Tekin u Veziri Karin Hündür Mustafa Çiftçi Berbe Heremeyve çün. Serdozgeriya Komare ya Ankara derbare bikarhenerin medyaya civaki de Lepirsinda Despekir'in İda Kırku derbare Eyrişali Serdivistan'a Manisa'yı de postin provokatif kırını. Pişte erişe li Serdibistan'ın Navçaya Turgutlu ya Manisa'yı sendikayın karker, Nunerin Parti'nin siyasi u rehistinin girseyi Dahuyanidan. Divan Dahuyaniyan'da Dahuaza Zedekir'ine evlehiye li Dibistan'an u sapandına politikayın peşiliye gırtine li diji tundutujiye hatkırın. Berdevka Dem Parti Aşıgül Doğan Diyarkırk'u desteğin di çerçeveye kanuna pevajoye ku hatine ava kırınca lıkadan despi xabatan kırını u hagot dirojen peyşte jubu beyçe kırını emlibenda geşedanin nune. Liber teketine bazara cuvanan azaningeha Ege'ye xoncekar u rehistinin cuvanin ku bidruşuma bir yar enwene zaningeh eymene stand ve kribun u belavuk belavdikirin rasti müdahaleya polisan hatın u hatın bünçaf kırın. Komisyona gel u baveriyan Adem Parti'ye bibeştariya hefsaroken güçti yen Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan Lisar Nikaşin Davi bisazi u komeleyin Aleviyan re bername ekle dalhıstı. Bave Narin Guran, Arif Guran, Eko Dinozde İlone'de Jü Amede Berbe Ankara'ya ve Meşa Adalet Edabu Despekir'in Giyiş Navçaya Severek Yarrahaye. Emine Şen Yaşar, Kupişti Katılkırına Hevjin, Udu Kureyn Xo, Hazaru Seysadu Nozda Rojan, Çalakya Nöbete Adalet Eyle Darxıstı bu, Legal Parlamenteri Dem Parti'ye Yeri Haye Ferit Şen Yaşar, U Gelek Velatiyan, Lirea Severek'e Serdana Arif Guran kırın. İSİG'e rapora cinayete kar azları ukan ku İlona 2025'an u tabaha 2026'an degre nafı eşkere kır. Ligur rapori notu 5 zaruk di cinayete kar de jiyana huji destan. Danişinin dozen rojnemeger Abdurrahman Gök u Nedim Oruç li Ahmet u Şirnexe hatını darxıstın u her du dozji taloqe dirokin peştetir hatın kırın. Reveberiya Ahmet Spor'e bir dağıyanı eke Bersivda Rekhneyn Lisar Pevistiya Zeydekirna kapasiteye stadyumi kemasiyen de frotuna bilet andı u kembuna berheman Ali Ahmet Storan u derbari peşketinin heyi Ahmet Spor peyamaku gelek pisgirek dedi çerçeveye plana van a 5 sali devarın çare serkırında. Ajokarin teksiyan enlewane jiber buhabuna mazote bacin gran, xrabiya reyan u teksiyen korsan dravşeke dijwardane. Ajokarin teksiyan balkşandın ser leçunin ku ji kazancavan zedetir buye u waha gotin. Ev revş waha bitome eme kontakhin xo bigirin dve devlet alikariya mevike. Şandek Bilent Aileşkeri Biserokatiya Serfermandari Artışa İraki Abdul Emir Reşit Serdana Şengali'ye kır. Ligor Agahyan Fermandarin Leşkeri Yen Şengali ve Hin Hevditinan Bikin Uravşa Davi ya Evlehi u Hizmetgüzariyan A Şengali Bağıvı. Dışişt Hüseyin'in Runüştü'ne Encümen'e Mafi Mrovan A.N.Y.'de Hateşkere Kırınku Hezin İran'e Gülel-i Xopeşandar u Zarokan Reşandine Lisar Kırkırın u Bimpekırına Mafin Jinan Bangin Lezgin en Hesap Pırsini Hatkırı. Li Yemen'e de erişin dinabera serhilderin Husi u Hezin Hikmeti Yenkuji Ali Arabistan'a Suudi ve Tein Pişkiri Kırın'de Didrojin Davide Herikim Sedupinci Uçarkes Mirin. Em giştin daviyan uçeyin xwe biminen xoşiyede.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr'de.

0: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağaç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım. Cinevizyon.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Liliseya Teknikî û Pişeyiya Anadolu İnce Üzmez, Ali Navçeya Turgutlu ya Manisa'yı Eyü Şeker Çektari Pekat Ligori Agahin Aveli Keseke Gumanbar Leber Dibistani Bissedemeke Kuhe Nayezanin Biçekele Der Dore Reşant Deyrişede Yazda Xwendekar Birindar Bun U Dujuan Bigrani Birindarın Erişkar He Öye Pazdesali Ligelde Bav U Bapire Xwe Hatın Binçavkirin Dersin Le Dibistani Jibo Rojeke Hatın Ravestandin U Vezareta Perverdehi Neçeveyi Ragihantku se müfettiş şibo bir yere hatına ektar kırın. Veziri Parverdehi ya Neçeveyi Yusuf Tekin u Veziri Karin Hündür Mustafa Çiftçi Berbe Heremeve çün. Serdozgeriya Komare ya Ankara derbare bikarhenerin medyaya civaki de lepirsinda despekirin ida kırku derbare erişali Serdibistan'a Manisa'yı de postin provokatif kırını. Pişte erişa li Serdibistan'ın Navçeya Turgutlu ya Manisa'yı sendikayın karker, Nunerin Parti'nin siyasi u rehistinin girseyi dahuyanidan. Divan dahuyaniyandı, dahuaza zedekirine evlehiye li Dibistan'an u sapandına politikayın peşiliye girtine li diji tundutujiye hatkırın. Berdev Kadem Parti Ayşe Güldoğan Diyarkırkı desteğin di çerçeveye kanuna pevajoye ku hatine ava kırınca liqadan des bi xabatan kırına u hagot dirojen peyşte jubu beyçe kırına emlibenda geşedanin nune. Liber teketine bazara cuvanan azaningeha Ege'ye xondekar u rehistinin cuvanin ku bidruşuma bir yar enwene zaningeh eymene stand ve kribun u belavuk belavdikirin rasti müdahaleya polisan hatın u hatın binçafkirin. Komisyona gel u baveriyan Adem Parti'ye bi beştariya hefsarokin güçti yen Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan, Lisar Nikaşin Davi, Bisazi u Komeleyn Aleviyan re bername ekli dalhıstı. Bave Narin Guran, Arif Guran, Eko Dinozde İlone'de Jü Amedi Berbe Ankara'ya ve Meşa Adalet Edabu Despekir'in Giyiş Navçaya Severek Yarrahaye. Emine Şen Yaşar, Kupişti Katılkırına Hevjin, Uduk Kureyn Xo, Hazaru, Seysadu Nozda Rojan, Çalakya Nöbete Adalet Eyle Darxıstı bu, Legal Parlamenteri Dem Parti'ye Yeri Haye Ferit Şen Yaşar, U Gelek Velatiyan, Lireya Severek'e Serdana Arif Guran Kırın. İSİG'e rapora cinayete kar azarı ukan ku ilona 2025'an u tabaha 2026'an digre nafı eşkere kır. Ligur rapori notu 5 zarok di cinayete kar de jiyana huji destan. Danişinin dozen rojnemeger Abdurrahman Gök u Nedim Oruç li Ahmet u Şirnexe hatını darxıstın u her du dozji taloqe dirokin peştetir hatın kırın. Reveberiya Ahmet Spor'e bir dağıyanı eke bersiv da rekhneyin liser pevisti yazıda kırna kapasiteye stadyumi kemasi yendi frotuna bilet andı u kembuna berheman Ali Ahmet Storan u derbari peşketinin heyi. Ahmet Spor peyamaku gelek piskirek dedi çerçeveye plana van a 5 sali devarın çareser kırında. Ajokarin teksiyan enlewane jiber buhabuna mazote bacin gran, xrabiya reyan u teksiyen korsan dravşeke dijwardane. Ajokarin teksiyan balkşandın ser leçunin ku ji kazancavan zedetir buye u waha gotin. Ev revş waha bitome eme kontakhin xo bigirin dve devlet alikariya mevike. Şandek Bilent Aileşkeri Biserokatiya Serfermandari Artişa İraqi Abdul Emir Reşit Serdana Şengali'ye kır. Ligor Agahyan Fermandarin Leşkeri Yen Şengali ve Hin Hevzitinan Bikin u Revşa Davi ya Evlehi u Hizmet Güzariyan a Şengali Bağıvı. Dışist Hüseyin'in Runüştü'ne Encümen'e Mafi Mrovan A.N.Y.'de Hateşkere Kırınku Hezin İran'e Gülel'i Xopeşandar u Zarokan Reşandine Lisar Kırkırın u Bimpekırına Mafi'n Jinan Bangin Lezgin en Hesap Pırsini Hatkırı. Li Yemen'e de erişin dinabera serhilderin Husi u hezin hükümeti Yenkuji Ali Arabistan'a Suudi ve din pişkiri kırında de Drojen Davide herikim 154 kes mirin. Em giştin daviyan uçeyin xwe biminen xoşiyede.
1: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mape hakkati de bire çapemeni azadi de yenete et. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, keda rojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine vayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa Anteriye hirüsü hireyini virazene. Beştariye şima yonlu merasimi de ma baksa var bir kere. Tarih 23 Eylül 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, ca, Merkezi Kültürü Kongre'ye çant amedi. Dernege Rojne Megerane Dicle Fırati.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında yonca ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, duru baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş, persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: No, Venge Schmau.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Turgutlu Suç Ceza Hakimliği, ikisi ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı verdi. Karar yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medya ve internet yayınlarını da kapsıyor. Manisa'da bir lisenin önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk, okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez sözleriyle tepki gösterdi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, silahsızlanmaya ilişkin sağ çalışmalarının sürdüğünü belirterek önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz dedi. Doğan, silahsızlanma için ellerinde henüz bir tarih bulunmadığını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok, seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz dedi. Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Esenyurt'ta katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada "Biz Hakan'ın sesiyiz, gerçeği ve eksiksiz adaleti istiyoruz" mesajı verildi. Ankara'da 9 Eylül 2025'te boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen Başak Gürkan'ın faillerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Ankara Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Başak Gürkan'ı katletmekten yargılanan Barış Arslan ve babası Kudret Arslan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ege Üniversitesi'nde topluluk standları haftasında öğrencilerin açtığı standlar polis ve ÖGB tarafından dağıtıldı. 20'yi aşkın öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler kampüsteki polis ve ÖGB müdahalesine tepki gösterdi. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 2 yılda 2 personel intihar etti, 2 personel ise intihar girişiminde bulundu. SES, çalışma koşulları ile baskı ve mobbing iddialarının bağımsız bir biçimde araştırılmasını istedi. MHP Antep Milletvekili Sevda Karaca ve MHP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş'ın ailesine destek mesajı gönderdiği gerekçesiyle hakkında yeniden soruşturma açıldığı belirtilen İmam Yusuf Kılıç'ı meclis gündemine taşıdı. Ahmet Spor Yönetimi güncel gelişmelere dair yaptığı açıklamada stadın kapasitesinin artırılması, bilet satışlarında yaşanan eksiklikler, Ahmet Store'larda ürün bulunmamasına yönelik eleştirilere yanıt vererek önlerine koydukları 5 yıllık plan çerçevesinde birçok sorunun üstesinden geleceğinin mesajı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Savunma Bakanlığı'na kiralanan Cizre'ye bağlı Şah ve Habler köylerinin kırsalında karakoldan yapılan top atışları sonucu yangın çıktı. Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale için yönlendirildi. Bölgede daha önce farklı tarihlerde birçok kez aynı gerekçeyle yangın çıkmıştı. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerine dair konuşan İranlı yetkililer, müzakerelerin barış anlamına gelmediğini belirterek görüşmelerin savaşın başka bir aşaması olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisine savaş suçlusu dediği için New York Belediye Başkanı Mamdan'ı tehdit etti. Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehditiyle bir video mesaj yayımladı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yapacağı ziyaret ülkenin medya ve siyasi klikleri arasında ciddi tartışmalara yol açtı.
İran Savaşı nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı haberlerine tepki gösteren ABD Başkanı Trump, kullanmayı hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok mühimmata sahibiz ve şu anda bunları daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üretiyoruz dedi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی هجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در روجنمه گری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روجنمه گری ین موسا انتر لداردخن دو مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیدی روکا آبی انتر
0: رکلامları دینلediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Turgut Dusuş Ceza Hakimliği, ikisi ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı verdi. Karar yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medya ve internet yayınlarını da kapsıyor. Manisa'da bir lisenin önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk, okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez sözleriyle tepki gösterdi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmalarının sürdüğünü belirterek önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz dedi. Doğan, silahsızlanma için ellerinde henüz bir tarih bulunmadığını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok, seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz dedi. Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Esenyurt'ta katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada "Biz Hakan'ın sesiyiz, gerçeği ve eksiksiz adaleti istiyoruz" mesajı verildi. Ankara'da 9 Eylül 2025'te boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen Başak Gürkan'ın faillerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Ankara Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Başak Gürkan'ı katletmekten yargılanan Barış Arslan ve babası Kudret Arslan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ege Üniversitesi'nde topluluk standları haftasında öğrencilerin açtığı standlar polis ve ÖGB tarafından dağıtıldı. 20'yi aşkın öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler kampüsteki polis ve ÖGB müdahalesine tepki gösterdi. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 2 yılda 2 personel intihar etti, 2 personel ise intihar girişiminde bulundu. SES, çalışma koşulları ile baskı ve mobbing iddialarının bağımsız bir biçimde araştırılmasını istedi. MHP Antep Milletvekili Sevda Karaca ve MHP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş'ın ailesine destek mesajı gönderdiği gerekçesiyle hakkında yeniden soruşturma açıldığı belirtilen İmam Yusuf Kılıç'ı meclis gündemine taşıdı. Ahmet Spor Yönetimi güncel gelişmelere dair yaptığı açıklamada stadın kapasitesinin artırılması, bilet satışlarında yaşanan eksiklikler, Ahmet Store'larda ürün bulunmamasına yönelik eleştirilere yanıt vererek önlerine koydukları 5 yıllık plan çerçevesinde birçok sorunun üstesinden geleceğinin mesajı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Savunma Bakanlığı'na kiralanan Cizre'ye bağlı Şah ve Habler köylerinin kırsalında karakoldan yapılan top atışları sonucu yangın çıktı. Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale için yönlendirildi. Bölgede daha önce farklı tarihlerde birçok kez aynı gerekçeyle yangın çıkmıştı. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerine dair konuşan İranlı yetkililer, müzakerelerin barış anlamına gelmediğini belirterek görüşmelerin savaşın başka bir aşaması olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisine savaş suçlusu dediği için New York Belediye Başkanı Mamdan'ı tehdit etti. Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehditiyle bir video mesaj yayınladı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yapacağı ziyaret ülkenin medya ve siyasi klikleri arasında ciddi tartışmalara yol açtı. İran Savaşı nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı haberlerine tepki gösteren ABD Başkanı Trump, kullanmayı hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok mühimmata sahibiz ve şu anda bunları daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üretiyoruz dedi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Beng.
2: Bu bir yeniden iletim.
3: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

0: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak et. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağaç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım. Cinevizyon.

enerjiye hedi hedi peyam eşmaye ne mare. Eka yo peyam ema esto. Nuşto merhaba Delal. Eka ez yev deyir Ferhat Tunç Revazena. Semede merdim mayeko sürgünde cüyene denbaş mamosteroni da. Maspasyanı ku mamosteroni da rekene. U mavane varaka merdim ema sürgünde nebe. Mayke Ferhat Tunç ra deyire. Hora hora ma diyari mamosteroni da goştaranı koy erciyaya u merdim ma yoku sürgünde ma inere anneser ekranını koy. Kerem bir kere mapya goştarı bir kere.

Goştaran ema yerciyaya reyna maş madre ema Ferhan Ferhat Tunçra hora hora madiyari goştari kert madiyari ma moster onu da uşma goştarvan nekhoy erciyayan leker nika hedi hedi peyam eşma mare yene ekake yo peyam o kurmancı yastu beli goştarin heja hedi hedi peyam enve digijin me nika peyam ek heye merhaba delal ez Leyla jibo hevali khoy ando

Koşterane ma yerciyere ina maşmadre. Yo peyam ema esto, amedranuşto öznur. Bi Türkiye nuşto değire babetna durvazena maspasyan oxu öznur erekene mayke semede öznure u eko amedra rahara merdin ra muşra çar parça velat cihan ra ma goştarikene u goştarvane xoya erciyan ne babetna ra durma diyarikene kerem bi kere ma piya goştar bi kere.

Goştara ne mai erjia e, reina maş madre. Mi va e kuma goştari kene mare bizazaki peyam nere şaveni. Yo peyam e maisto bizazaki. Merhaba şmare ez roşna. Beyre bajar mirkut vazena ez silaman xo şare xure reşavena maspasyan xo roşna rekene mayke semede roşna u goştaran xo erciyayan u eko kurmancı kırmanç kırmanç ki eko zazay eko kurmancı ma goştari kene ma inere deyre bajar mirkut diyari kene kerem bi kere ma piya goştari bi kere

Xabera nemaya erciyaye. Beyna maşmadre, nikayo xabere min estaşmare, seba goştarane ma heskerdane pırtuko edebiyatire, yev xabere ka veşa esta, şmazane ko fuare pırtukane amedi, mabene 26 Eylül 4 Ekim'i de merkezi fuar kongreyen a, miyan navne teviye Mezopotamya'da, Pırtuk Hasan Rayda yanı peser. Fuar saate deste şanira deste seri sıbayra surmanemin bişaşiva. Fuar saate deste seri sıbayra hatta hevte şanira eşkeno bero ziyaret kerdene. O tebiyayşı zip beperanı behako yani. Fuar de binanra ciya ciya vaşan haneye este Peseramyayişe Nuştohan Rojane imza u tevirbiyayişe paneli u çaleki esto Vraziyeno Eger şimake vazene dinyaya Pırtugan'da Rahireki veşe bivine Mabene 26 Eylül 4 Ekim'i de Fuare Pırtugan'e Amedi'de Şima eşkene pavane Ek hayra mavane Vendeyişe veş boşmare Huvira mekere eke Huvira şima devo Ekake yok peyam ema esto. Merhaba, ez cirrahaya denivisinim. Strana dino, hatırına çoğu duhazım. Em spas diken, em jiz boy ve jiz dino, hatırına kustiyari diken. Kerem bekin, em behevdura gohtar bekin.

Goşteran emeğe maşmadre. Böyle goxtaran heja disen buverane. Peyamektin heye nivisan diye ez Haydar jisem sure juhuriye stranek duhazım. Em spasiyo xeş bu Haydar dikin u slavin xeye germ jivir hatta sem sure dişeynin. Em ji jibo Haydar u jibo xalqe sem sure jiçar perçe velat ji cihane me goxtar dikin jibo wan juhuriye heri lele kalbume diyari dikin. Kerem bikin em goxtar bikin.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yer Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği. Musa Anter şehri kurda, abi Anter kali kurda, Musa Anter
2: dedi ruta, abi Anter. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mape hakikati de vire çapemeni azadi de yene teyet. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, keda rojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine vayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa Anter'iye hirüsü hireyini virazene. Beş tarihe şima yonlu merasimi de ma baksa var bir kere. Tarih 23 Eylül 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, ca, merkezi kültürü kongreye çant amedi. Dernege rojnemegerane Dicle Fırat'ı.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek Yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, Duru Baldo Pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 259 lira 90 kuruş, Persilmatik Renkli Beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Wenge Schmo.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Lisel şopa hakikati de birgeha çapemeniya azad de emdiki hijin hev. Jibo embiranina Musa Anterzindi behelin keda rojneme geriye ber bıçak bikin u halatin isal bigeynin hodiye wan emsi Hüseyin merasima halatin rojneme geriye yen Musa Anter le dardıxın deve merasime de ama de buna ve yadın avme de dejimo me bebe cihe şanaziye. Dirok 23 ilona 2026 roja çarşemi saat evare de haftan de cih navenda çandu kongreye ya çandamedi. Komeleya rojneme vanan a Dicle u Fırat'ı.
2: Musa Anter şiri kurda abi Anter kali kurda Musa Anter dedi ruka abi Anter.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
6: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Guhdaren Aziz, de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunan.

0: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
4: Cinevision.
5: Radio Wave.

0: Mecbir çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.

ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin kinesin. Yağmurumu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin kinesin. Yağmurumu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin kinesin. Yağmurumu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin kinesin.

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarımla cama çizdiğin. En fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin. Sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığı. Henüz boş bir roman sayfasında. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği. Zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: No, Veng, Veng is small.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Çünkü isyan bıçağıdır böğrüm hesaptanan sancı. Çünkü harcım öfkeyle, imanla karıyorum. Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine. Daha başlarının hırçınlığı savruluyor benden. Çünkü ben ateş ile dimdik tutan kin. Çünkü benim göz bebeklerimde tutuşan şafak. Miting afişleri, cesur pankartlar ve binlerce militan. Derin denizlerin aydınlığı, zorlu sabahlar, gökyüzü ve lale. Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata. Çünkü ben sevdiğim kızı yaşamak gibi, halkım gibi sevdiğim kızı, ki şiirini yazamayan ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi, binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi, zincirlere vurulan, savaşlara yollanan, vergilere bağlanan halkım gibi, felç olmuş yalnızlıklara bırakarak, büyük acıların ve gözyaşlarının içine bırakarak, şiirlerimin bir bıçak gibi cıldadığı devrim türkülerini ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını bir kere olsun öpmeden, bir kere olsun tutmadan, kaygısızca serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini, hatta boynunu ve ayak bileklerini, bilemeden vurdum yüreğimi çamlı kavgaya. Barışın ve özgürlüğün dağlarına yürüyorum işte. Yiğitsen uslandır beni. Ey yasakların, kahpeliğin ve soygunların koruyucusu. Türkü çağıran kızlarımı sustur. Ve kahraman oğullarımı mezar kaza kaza kederli, kızgın, tohum serpe serpe hünerli ve sömürüle sömürüle bomboş ve açlığın ve zulmün izlerini derin uçurumlarında taşıyan ellerimi, nacaklara ve tırpanlara sarılan ellerimi, mavzerlere sarılan ellerimi, zincirlere vur gücün yeterse. Ama adına yaşamak dersen, ot gibi, saman gibi yaşamak dersen, bir solucan gibi yerlerde sürünerek, ezilerek, sömürülerek, rezilce, çatlayan tomurcuğun, doğan çocuğun çığlığını duymadan, gül benizli sevginin titreyen göğüslerini öpmeden doyasıya, korka korka, yana yana, her gün biraz daha derinden, her gün biraz daha kapkara duyarak ölümü, aç ve arkasız köpekleşerek yaşamak dersen bu yürek çat diye çatlasın.

0: Gel gelelim parlayan güneşi, emekçi halkların, kahraman halkların güneşini şehvetle içine doldurun toprak. Şimdi sımsıcak, şimdi ulaşılmaz, şimdi olgun meyvelerle dolu. Bahar bahçelerini salmaktadır dünyaya. Ve gülmenizde sevgilinin dudaklarında hayat. Bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır. Bıçak kemiğe dayandığı, ok yaydan fırladığı için değil. Bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitsin diye. Bahram günler için, yeni bir dünya uğruna, yüzlerinde cesaretin onuru ve imanlı gücü dövüşen dünyanın, emperyalizme karşı dövüşen dünyanın ve ölüme gülerek koşan genç savaşçıların al bayrakları dalgalansın, dalgalansın, dalgalansın, kinle boğuşan yorgun yüreği aydınlansın diye anamın. Felaketler geçirmiş anamın. Dişleri dökülmüş, kederli ağzı, ağlamaya hazır gözleri, safrası ve sonsuz ve dağlar biten sabrı, merhameti. Yani bir bütün halinde insanlığımız yunsun, arınsın diye durup duranlarda, alın terin namusun kurtulsun diye, kurtulsun diye sıcak somun, acı soğan ve çiçekli basmalar ahd ettik, vefa ettik, kelle koyduk. Ölen ölür dostlar, düşmanlar, hey hey kalan sağlar.
1: من فادا بول براوی پشتا خودا بو تاوی چه تاوه که دجواره

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo